gündi, kaç garibi avgındı. Atırsam ömrüm dağladım, kaç garibi.